0: Evet.
1: Şey, hoş geldin. Motorcycle, pasta yerine giyin. Breakfast. John King, Bowie, Libra, X-ray, John, King, 1-9, Sam, Adam, 0-0, 7-2, 2-4.